ben şimdi dinamitimi sosyal çünkü kısımın muhtemelen bir karakol olarak şimdi seçiyorum Moritanya. Bu yüzden ama başlı gezi radyatör 1.